0: yapıyorsun? Sir, efendim, what? Free decon and paperwork, please.
1: Copy, 50 for decon.